0: güzel kişi sevmen kadın. Senin hakkın yok incimeye.
1: Bil ki seni ben çok sevirem. Hiçbir şeyden de incimirem. Seni hiç

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz, ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz.

0: 6 faize dek indirimli elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfel olsun. Kampanya 31 Ağustos'a dek devam edecek. Etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı deyirler. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bir banklısansa dikkatin burada olsun. Bir bank taksit kartı ile edeceğin 50 manat ve üzeri bir defelik ve taksit ödenişlerinde 3 faiz bonus kazanabilirsen. Bunun için birbank.az saytına dahil olarak kampanyaya koşul. Ve Ağustos'un 31'ine dek devam edecek bu fürseti kaçırma.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara Adası'na açılan manzaralı, şahsi havuzlu, terras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam online kredit Dostbank'da var.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
6: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı, o qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı.
1: Azərbaycan Radiosu.
0: Sözümüz söz olmasaydı.

0: al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmağa teles. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTA nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
5: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

da Vera Stepanovna'ya nene deyirdik. Sonra nene sözü dilimizden düşmedi. Ele ki Vera Stepanovna sağladı, biz her şeyi açıp danıştık. O dedi, ben evveller tek idim. İndi isə iki nəvəm var. Bax, beləliklə o bizim əsr.

oynadı yaşıl çemende dalgalar. Bu dağ çiçekle oynadı, deniz o mavi gözüdü, çaştı.

o gülleri verim sana. Oy tokunsun elim sana. İstersen mi, istersen mi, bir deste gül.